özendi ağa getir. Şolkasın sönbesin rahanda, hoş bir toru basallar manha. Ötüday ömür ötür, dünyayı beri bekir.

Gençsizim çirkenim. Bergüs Birge, Bergüs, Bergüs. Gülü gülü. Tamam aşağı.